0: Misafir işçilerle başlayan bir göç hikayesi. Bir bavula sığan hayatlar, fabrika koridorları, eski mektuplar, aile fotoğrafları ve geçmişin izleri.
1: Von uns und für uns. Er erzählt die Geschichte der Migration und Deutschlands neu. Anhand von Objekten mitten aus dem Leben. Wegbegleitern, die Erinnerungen wahren und ihnen eine Form geben. Dieser Ort bringt gelebte Realitäten in die Mitte der Gesellschaft.
0: Bizden ve bizim için sloganıyla yaşanmış gerçekler toplumun merkezine taşınıyor deniyor Domit tarafından Köln'de kurulmak istenen Göç Müzesi Selma'nın tanıtım filminde. Peki göçün görülebilir bir hafızası olur mu? Almanya'da göç tarihine adanmış ilk federal müze olacak Selma'nın amacı buydu ama imzalar atıldı, ha kuruldu, ha kurulacak derken sürekli bir engelle karşılaşıldı. Yıllardır yaşanan sorunlar ne? Müzenin yeri neresi olacak? Kozmo Türkçe'de bugün konumuz bu. Engelleri, müzenin önemini ve son gelişmeleri Domit Yönetim Kurulu üyesi ve kurucu üye Ahmet Sezer'le konuşacağız. Ekibimizden Serap Doğan müzenin neden çıkmaza girdiğini, geçmişten bugüne neler yaşandığını ve neler talep edildiğini anlatacak. Mikrofonda ben Eren Mahir Gençer, Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Serap, Almanya'nın göç tarihini ve toplumsal çeşitliliğini anlatacak olan ilk ulusal göç müzesi Museum Selma için aslında 2019 yılında gerek finansman gerekse mekan tamamıyla netleşmişti. Selma Müzesi için Köln'de Ren Nehri'nin sağ kıyısındaki eski sanayi bölgesi olan Hallenkalk arazisinde Halle 70 binası belirlenmişti. Federal ve eyalet bütçesinden yarı yarıya olmak üzere 44,5 milyon euroluk bir bütçe onaylanmıştı. 2-3 aydır bir mekan belirsizliği var gündemde. Bu belirsizlik neye dayanıyor?
2: Eren, senin de dediğin gibi isim de dahil aslında her şey netleşmişti 2019 yılında. Köln Belediyesi tarafından tahsis edilen Halle 70 binası için projeyi hayata geçirecek olan Domit'le bir Erbpachtvertrag yapıldı. Yani bina 99 yıllığına cüzi bir kira karşılığında Göç Müzesi'nin kullanımına sunulmuş oldu. 44,5 milyon euroluk bir bütçe sunuldu. Ancak hepimizin bildiği gibi o dönemde korona pandemisi oldu. Ardından Rusya-Ukrayna savaşı başladı ve hemen her sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de maliyetler arttı. O kadar arttı ki bu projeyi tasarlanan kapsamda gerçekleştirebilmek için artık 44,5 milyon euroluk bütçe yetmez oldu.
0: Peki ne kadar bir bütçe ihtiyaç var?
2: Almanya'ya göçün dokümentasyon merkezi ve müzesi Domit 33 milyon euroya daha ihtiyaç oldu. Yani toplam maliyetin 77 milyon euroya ulaşabileceğini açıkladı. Domit bunun üzerine hem federal hükümet hem de eyalet hükümeti ve Köln Belediyesi yetkilileriyle görüşmeler yaptı. Ancak Domit basın sözcüsü Timo Glatz'ın da açıkladığı gibi olumlu bir sonuç alınamadı.
3: Wir haben dann sehr intensive Gespräche geführt mit der Stadt Köln, mit dem Land NRW und mit dem Bund. Für das Migrationsmuseum werden keine zusätzlichen Mittel zur Verfügung gestellt.
2: Federal hükümet ve Kuzey Rhein-Westfalia Eyalet Hükümeti Selma Müzesi için mevcut 44,5 milyon euroluk bütçeden daha fazlasını sunamayacağını söylemiş.
0: Bu nedenle de bundan 2 ay önce Selma Müzesi'nin Kalk semtindeki Halle 70 binası yerine Köln şehir merkezinde bulunan Kulturzentrum am Neumarkt binasında açılması opsiyonu görüşülmeye başlandı ama bu opsiyon da hızlıca rafa kalktı.
2: Evet, hatta konu belediye meclisinde de görüşüldü. Ancak yapılan incelemeler sonucunda bu lokasyonun da uygun olmadığına karar verildi. Çünkü Kulturzentrum am Neumarkt'ta Selma Müzesi için sadece bir sergi alanı mümkün olacaktı. Diğer bir sebep ise binayı hali hazırda kullanan müzelerin bu durumdan olumsuz etkilenmeleri olacaktı. Birden fazla müze tarafından kullanılıyor sergi alanı bu bina içerisinde. Ve Selma Müzesi'nin bu binaya yerleşmesiyle onlar için de önemli bir sergi alanı yok olmuş olacaktı. Buna karşı çıkan büyük bir lobinin olduğunu da görmüş olduk bu süreçte.
0: Onlar da kendi alanlarından vazgeçmek istemediler. Peki şimdi ne yapılması planlanıyor?
2: Domit aslında başa dönmüş oldu. Selma Müzesi'nin eski bir fabrika binası olan Kalk semtindeki Halle 70 binası göç için çok önemli ve anlamlı bir mekan. Çünkü bu binada Türkiye, eski Yugoslavya, İtalya'dan gelen göçmen işçiler ta 90'lı yılların başına kadar KHD fabrikasında motor üretiminde çalışmıştı. Eren ve tekrar şimdi Halı 70 binası inceleniyor.
0: Yani yaşayan bir müzede olmak, var olmak istiyorlar. Selma Müzesi'nin bu eski fabrika binasında gerçekleştirilmesi gerçekten de anlamlı. Ayrıca Kalk semti göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bir evet. semt. Peki proje küçültmek zorunda deniliyor. Nedir bu konuda ayrıntılar?
2: Müzenin ofis, depo ve etkinlik alanlarından feragat edilerek yalnızca sergi odaklı ve daha küçük bir formatta Halı 70'te hayata geçirilmesi opsiyonu üzerinde duruluyor Eren. Domit basın sözcüsü Timo Glatz büyük proje için eksik olan 33 milyon euroluk bütçenin vakıflar, bağışlar veya özel yatırımcılar, sponsorlar aracılığıyla belki toparlanması konusunda da çok küçük de olsa hala bir umut olduğunu söylüyor.
4: Die Hoffnung, dass die fehlenden 33 Millionen Euro für die große Vision des Museums kommen, die ist auf jeden Fall noch da, aber es ist nur noch eine ganz kleine Resthoffnung. Aber wir hoffen natürlich, dass es noch Menschen gibt, die dieses Geld zur Verfügung haben oder einen kleinen Beitrag dazu leisten können.
2: Asıl proje neydi Selma Müzesi için? Onu da hatırlatalım istersen tekrar. 10 bin metrekarelik bir alanı kapsayacaktı Selma Müzesi. Sergi alanının yanı sıra araştırma ve tarih eğitimi alanlarının, atölye çalışmaları, etkinlik ve gastronomi alanları tasarlanmıştı. Ofisler ve müzenin kalbi olarak tabii ki 90'lı yıllardan bu yana toplanan Almanya'ya göçü anlatan 200 binden fazla obje ve belgeyi kapsayan Domit arşivi de bu müze binasında yer alacaktı.
0: Museum Selma Bleibt diye bir inisiyatif de oluştu. Bu inisiyatif en başta göçmen işçilerin tarihsel olarak yoğun yaşadığı ve çalıştığı eski KHD fabrikası alanı yani Kalk semtindeki Halle 70 binasında yapılması gerektiğini savunuyor. Geçen cumartesi günü de Kalk semtinde bir miting düzenledi bu inisiyatif. Başka ne gibi talepleri var?
2: Bir sivil toplum inisiyatifi olan Museum Selma Bleibt inisiyatifi artan inşaat maliyetleri nedeniyle oluşan yaklaşık 33 milyon euroluk bütçe açığının federal hükümet, eyalet ve Köln Belediyesi tarafından ortaklaşa karşılanmasını talep ediyor.
5: Wir wollen nicht, dass Selma in Kalk vollkommen verzwergt. Deswegen brauchen wir nach wie vor mehr Fördermittel von Bund und Land. Die Frist 31.12. muss verschoben werden.
2: Ayrıca uyulması gereken 31 Aralık 2026 tarihinin esnetilmesi isteniyor inisiyatif tarafından.
0: Ne demek oluyor bu?
2: Şimdi eğer Domit 2026 sonuna kadar somut ve finanse edilebilir bir plan sunmazsa projenin bugüne kadar aldığı veya alacağı tüm federal ve eyalet yardımlarını tamamen kaybetme riski var. İşte destek alabilmek için deadline olan bu tarihin uzatılması da talep ediliyor. Ancak yine vurgulamak gerekirse en önemli taleplerden biri günümüzde toplumun üçte birini göçmen kökenlerin oluşturduğu Almanya'da göç tarihini anlatacak ve yansıtacak olan bu kadar önemli dev bir projenin üstelik bir ilk olacak bu projenin finansman sorunu nedeniyle daraltılıp kuşa çevrilmemesi gerekiyor diyor inisiyatif. 2029 yılında açılışı planlanıyor Selma Müzesi. On binlerce objeyi kapsayacak bir arşive sahip olacak. İşte göçmenlerin Almanya'ya gelirken beraberlerinde getirdikleri bavul, kaset, fotoğraflar, videolar, iş belgeleri, iş kıyafeti, eski radyolar gibi çok çeşitli objeler var müzenin deposunda. Almanya'daki ilk yıllardan olan objeler de var Eren. Açıkçası ben de sabırsızlıkla bekliyorum Selma Müzesi'nin açılışını.
0: Sadece sen değil, hepimiz merakla bekliyoruz müzenin açılışını. Müze hakkındaki son haberleri şimdi Domit Yönetim Kurulu üyesi ve kurucu üye Ahmet Sezer'le konuşacağız. Teşekkürler Seram. Göç Müzesi Selma için mekan belirsizliği sürüyor. Domit Yönetim Kurulu üyesi ve kurucu üye Ahmet Sezer yayın konuğumuz. Kendisiyle Selma projesini ve karşılaşılan sorunları konuşacağız. Hoş geldiniz Ahmet Bey yayınımıza.
6: Hoş bulduk. Teşekkürler davetiniz için.
0: Ahmet Bey, Almanya göç tarihine adanmış ilk federal müze olacak Selma. Selma projesi Almanya için neden bu kadar önemli?
6: Çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya göç alarak kalkınma sürecini tamamlamış bir ülke. Göçmenlerin Almanya'daki bu gelişmelere katkıları, hayata dahil olmaları çok büyük bir öneme sahip. Fakat tarih anlatımında bu göç olgusu yeterince ve farklı perspektiflerden hiçbir zaman, hiçbir yerde gerektiği ölçüde anlatılmadı. Selma Müzesi'nin amacı Almanya'nın tarihi olan göç olayını, göç tarihini, Almanya tarihinin bir parçası olan göç tarihini farklı perspektiflerden ve hem Alman hem göçmenler açısından anlatmayı amaçlıyor. Yani bir toplumsal bellek görevi üstleniyor. O yüzden çok önemli.
0: Yani aslında görülebilir bir hafıza müzesi olacak burası anladığım kadarıyla. Şimdi önce Kalk'taki Halle 70 dendi, sonra Neumark, şimdi de yeniden Kalk deniyor ve küçültülmüş bir versiyon olacak. Mekan konusunda neden bu kadar büyük bir belirsizlik yaşandı? Sorun ne?
6: Mekan konusunda ve geçen süre için, yani çünkü bayağı da uzun bir süre geçti müzenin gerçekleşmesi için, temel soruna değinmek lazım. Temel sorun, bu projenin yeteri kadar içten, canı gönülden siyaset tarafından desteklenmemesi.
0: Yani yeteri kadar yani değer verilmiyor herhalde.
6: Yeteri kadar değer verilmiyor. Yani bunu sadece göçmenlerin yaptığı, göçmenlere ait bir projeymiş gibi yansıtılmaya çalışıyor. Esasen bu proje göçmenler tarafından sırtlanılmış bir proje, doğru. Fakat bu bir göçmenlerin projesi değil, olmamalı.
0: Bir toplumun hafızası olacak yani.
6: Evet, bu kamu görevi. Yani Haustergeschichte'yi yapan, her büyük ilçede bir ehir müzesi kuran kamu böyle bir göreve sahip olması gereken esas kurum. Fakat bu destek Türkçe tabiriyle biraz kehren, yani bize verilen ödenek sınırlı bir ödenek ve bunun arttırılmayacağı kayda alınmış. Allah aşkına Almanya'da hangi kamu projesi projelendirilen miktar üzerinde sonuçlandırılabilmiş? Böyle bir şey mümkün mü? Aradan geçen bu kadar yıl içerisindeki sadece enflasyon farkını vurduğumuz zaman, ki inşaat fiyatları büyük ölçüde, yani diğer alanlarından farklı olarak büyük ölçüde arttı. Bunları göze aldığımız zaman Kalk'ta projenin gerçekleşmemesinin bir nedeni paranın yetmeyeceğinin anlaşılmış olması. İkinci neden de şu: 2018 yılında Köln Belediyesi bu müze projesi için bir yer vereceğini ve bunun Kalk'taki büyük bir hangar hale olacağını söyledi ve 2019'da proje federal meclisten ve eyalet meclisinden destek onayını aldı. 2019-2025 arasında bir korona dönemi yaşandı. Yani hemen 2019'un sonunda korona döneminden dolayı bürokraside işler yürümez duruma gelmişti. Yani bize verilen Halle'nin kullanma yetkisini almamız, icar mukavelesini imzalamamız 2025'e kadar sarktı. Bu süre içerisinde yani büyük zorluklarla karşılaştık. Bu iki sebepten dolayı orada artık gerçekleşmeyeceği anlaşılınca, yani biz artık başka bir yer
0: yeni mekan arayışına geçtiniz.
6: Arayışına geçtik. Köln Belediyesi de bize bir alternatif olarak kan ihtimalini, kan olanağını sundu. Fakat bunu değerlendirdiğimiz zaman orada böyle bir müzenin gerçekleşmeyeceği birkaç açıdan çok açık olarak belirlendiği için tekrar Kalk'a geri döndük. Çünkü kamuda, yani orası esasen müze için biçilmiş kaftan tabiriyle söyleyebileceğimiz en uygun yer.
0: Hem bir yaşanmışlıklar var orada.
6: Tabii. Cumartesi günü bir inisiyatifin düzenlediği bir gösteri vardı. Orada Mithat Bey konuştu. Orada eski şeyden, o Halle'de çalışmış insanlardan birisi. Yani Halle'nin bizzat içerisinde göçmen işçilerin emekleri var. Ama tekrar bizim, yani hiçbir zaman biz buradan vazgeçmeyi istemiyorduk. Bizim gönlümüzde yatan yer hem konum itibariyle, çünkü Kalk göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bir bölge. Sanayi bir tesisin kalıntısı bize bir şey veriyor. Çünkü onun da bir anlamı var. Eski bir sanayi mekanında müzenin gerçekleşmesi çok güzel bir görüntü. Ki biliyorsunuz bizim müze projesinin şeyi büyük bir mimarlık ödülü aldı 2025'te. Fakat ekonomik sebeplerden dolayı bizim tasarladığımız kapsamda projeyi gerçekleştiremeyeceğimiz anlaşılacak. Çünkü ortada eksik olan 30 milyon üzerinde bir miktar var. Oturup tekrardan Köln Belediyesi ile ve diğer bütün aktörlerle görüşerek projenin kapsamını belli bir miktarda, yani belli bir miktar derken önemli bir miktarda, onu söylemek zorundayız, çok acı verse bile, küçülterek orada müzeyi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.
0: Peki şimdi kapsam daraltılacak sizin de dediğiniz gibi. Peki bu müze küçülürse hangi hayallerden veya içeriklerden vazgeçilmek zorunda kalınabilir?
6: Yani bir takım şeylerden sergi, büyük sergi alanı o kalıcı. Oradan vazgeçmiyoruz. Ek olarak şunu da söylemek lazım. Eğer oradaki küçültmeye gidersek şu anda bizim dokümentasyon merkezimizin bulunduğu Fenlo Estrasse'deki bina, yani mekan, orası da kalacak. 1200 metrekarelik orada bir mekan var. Orada bizim büro ve arşiv şeylerimiz var. İlk planlamada oranın da kalka taşınması öngörülüyordu. Fakat onlar orada kalacak. Yani bir takım eğitimle ilgili, komünikasyonla ilgili bölümlerde daralma olacak. Ama esas bizim Dauerausstellung dediğimiz, yani göçün objelerinin sergilendiği alanlar konusunda biraz küçülse bile oradan taviz verilmeyecek. Yani içerik olarak özü kalacak ama çok daha dar bir biçimde maalesef.
0: Şimdi burası yaşayan bir müze olacak aslında, sizin de anlattığınız kadarıyla. 44 milyon euroluk kamu desteğine rağmen neden bu noktaya gelindi? Şimdi müzenin hayata geçmesi için bir de 33 milyon civarında bir eksik var bildiğim kadarıyla. Siz de az önce söylediniz. Mesela artan inşaat maliyetleri mi, yoksa siyasi ve bürokratik karar süreçleri de etkili oluyor mu?
6: Tabii ki etkili oluyor. Biraz önce de bahsettiğim gibi, yani bu miktar 2019 yılında karar alındı ve 2020'de bütçeye konuldu. Şimdi 2019'dan 2026'ya gelinceye kadar, 2025'e gelinceye kadar fiyat artışları, özellikle korona, Ukrayna savaşı, bau sektöründe, inşaat sektöründe çok müthiş bir fiyat artışına yol açtı. İkinci etken, bunu da unutmamak gerekir, müzeyi gerçekleştirmek istediğimiz mekan 100 yıllık eski bir hangar, eski bir hale. Yani biz onun kullanım hakkını 2025'te imzalayarak aldık. Ondan önce bir sürpriz yumurtası gibi, bunun içerisinde ne var? Eski bir atıklar konusunda bir tehlike, bir risk var mı? Bundan hiçbirisini bilemiyorduk. Dolayısıyla bu halenin restorasyon masrafları da bizim öngördüğümüzden çok çok yüksek bir miktarda çıktı. O konuda yani Köln Belediyesi ile çok uzun müzakereler yapıldı. Fakat yani bizim müze için eyalet ve federal hükümetten alacağımız ödentinin büyük bir bölümünün sadece halenin restorasyonuna harcamak zorunda kalacağımızı anladık. O yüzden bu eksiklik. Yani bizim herhangi bir hesap hatamız veya projedeki bir eksiklikten kaynaklanmıyor. Bu ikisi neden sadece. Birincisi fiyat artışları ve enflasyon farkı. İkincisi halenin restorasyon masraflarının tahminlerin çok üzerinde çıkmış olması.
0: Peki 31 Aralık 2026'ya kadar plan netleşmezse ne olur? Federal kaynakların kaybedilmesi gibi somut bir risk var mı?
6: Böyle bir risk her zaman var. Ama yani biz 1990'da Almanya'da göç müzesi kurmak için yola çıktığımızda bu projenin bir iğneyle kuyu kazmak olduğunu biliyorduk. Ve geçen 36 yıllık süre içerisinde bu durum hep bizim ensemizde bir Damokles kılıcı gibi sallanmaya devam etti. Sürekli düşüş kalkışlar olacak. Bu risk var. Yani şimdi yok biz bunu bu denilen tarihte gerçekleştireceğiz dersek çok doğru söylemiş olmayız. Ama biz bu riske rağmen ümitliyiz ve kararlıyız. Almanya'nın bir göç müzesine ihtiyacı var. Bu siyasi bir eksiklik. Bunun tamamlanması gerekiyor. Biz bunu yapmaya kararlıyız. Ama bir yıl gecikme olur. Biraz farklı biçimde, boyutta olur ama bu müze gerçekleşecek. Fakat son şeyde, yani bu küçülme şeyiyle birlikte hem eyaletteki yöneticiler hem Köln Belediyesi'ndekiler bunun bu şekilde olabileceği konusunda bir hemfikir olma durumu var. O yüzden öyle çok fazla karamsar değiliz.
0: Peki göç toplumu ve özellikle Köln'deki göçmen kökenli insanlar bu belirsizliği nasıl karşılıyor? Yoksa Hala güçlü bir sahiplenme var mı?
6: Güçlü bir sahiplenme var ve bu son şeyden sonra karar değişimi, yeni bir mekan arama ihtiyacı hasıl olduktan sonra bu destek giderek de artarak devam ediyor. Mutlaka duymuşsunuz, bir imza kampanyası açıldı. İnsanlar toplantılar yapıyorlar. Yani oradaki özellikle kalk kesiminde çok büyük bir destek hissediyoruz son zamanlarda ve bu destek artarak devam ediyor. Yani iki sebepten dolayı büyük bir destek var. Birincisi, göçmenler için büyük bir prestij projesi olan bu göç müzesinin gerçekleşmesi genel bir istek. İkincisi, bu kadar sekteye rağmen, bu kadar zorluklara rağmen 36 yıldır bu projenin ayakta tutulması da böyle bir desteği hak ediyor ve insanlar da bu desteği vermeye devam ediyorlar.
0: Bu konuda karar verici konumda olan siyasetçilere ve kamuoyuna vermek istediğiniz en net mesaj nedir sizin için?
6: En net mesaj, bu proje sizin asli göreviniz olan bir projedir. Bunu bürokratik engellere, belirli paragrafların arkasına saklanarak engellemeyin. Önünü açın, destek olun ama canı gönülden destek olun. Birlikte gerçekleştiririz.
0: Domit Yönetim Kurulu üyesi ve kurucu üye Ahmet Sezer yayın konuğumuzdu. Sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkür ediyoruz.
6: Ben teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun, var olun.
0: Müzeyum Selma, yani Selma Müzesi. Bir hafızayı, bir umudu ve bir ülkeye tutunma çabasını anlatacak bir hafıza. Kozmo Türkçe'nin bu bölümünde Domit tarafından kurulması planlanan Selma Müzesi'nin karşılaştığı engelleri ele aldık. Müzenin kurulması için neler gerekli, neden bu kadar önemli olduğunu Domit Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Sezer'le konuştuk. Sezer, müzenin eninde sonunda kurulacağını, engellerin aşılacağını söyledi.
6: Almanya'nın bir göç müzesine ihtiyacı var. Bu siyasi bir eksiklik, bunun tamamlanması gerekiyor. Biz bunu yapmaya kararlıyız. Ama bir yıl gecikme olur, biraz farklı biçimde, boyutta olur ama bu müze gerçekleşecek.
0: Ekip arkadaşımız Serap Doğan da müzenin kuruluş aşamasından bu yana nasıl engellerle karşılaştığını ve gelinen noktayı anlattı. Kozmo Türkçe'de bu ve bunun gibi hayatın içinden ucu hepimize dokunan konuları ele alıyoruz. Yaşanan sorunların perde arkasını, çözüm önerilerini ve yapılması gerekenleri alanında uzman konuklarla sizlere aktarıyoruz. Siz de bu ve bunun gibi ilginizi çekebilecek ve hayatın her alanında sizi ilgilendirecek konuları başta ARD Sound olmak üzere podcast dinlenebilen tüm platformlarda bulabilirsiniz. Ayrıca Kozmo Türkçe'nin 170 bine yakın abonesi olan Facebook hesabını da takip etmeyi unutmayın. Her daim güncel kalmak için içeriklerimize oradan da göz atabilirsiniz. Mikrofonda bugünlük ben Eren Mahir Gençer. Başka bir bölümde yeniden buluşmak üzere, hoşça kalın.
1: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.